Yüce Rab, yeryüzündeki en büyük görevle bizi görevlendirdi. Ve yerine getirmemiz için bize güvendiği en büyük sorumlulukla onun sesini ve mesajını tüm dünyaya ulaştırmalıyız. Çevremizdeki koşullar ne olursa olsun, dünya ne kadar zor görünürse görünsün ama bir sorumluluğumuz var ve bu sorumluluk asla değişmeyecek. Birlikte gidip müjdeyi tüm yaratılışa vaaz etmeliyiz. Rab, Alkarma kanalında bizi yeryüzündeki en güçlü Arapça programlarla onurlandırdı. En güçlü hizmetkarlar için. Müjdeleme programları, apolojetik programları, aile programları, gençlik programları, farklı kiliseler. Alkarma'nın farklı kanallarında yayınlanan 41'den fazla kilise var. Rab bize bunu yapma imkanı verdi. Bugün Rab bizi birlikte olma şerefine eriştiriyor. Siz ve biz onun sesini farklı dillerde bu mesaja ihtiyacı olan 2 milyar insana ulaştırıyoruz. Belki de öldürdüklerinde Tanrı'ya ibadet ettiklerini sanıyorlar. Ya da daha birçok farklı şey. Ama bugün çözüm bizde. Mesaj